Sen ne kadar yaramı? Sırude bağdiye in bal namirav. Niz be zabane maruti ba sadaye maruti be senavid. Az on ladad beverid.